0: destiniyor.
1: Mesleğe kakanımın sapa jora çapa kumyala minyutu. Sapa klika yopetra kabar. Kırta wangel kami.
2: Alhamdulillah.
3: Yalah dudin.
0: Nani dia setara ya. Lagu.